denilen tek kelimeye. Bir ömür harcadım, erişemedim. İçimde kanayan acı yılları unutup doyunca gülüşemedim. Ne yardan güldü gönlüm, ne sefa sürdü ömrüm. Belalı sevdaları ömrüne sardı gönlüm. Yalanlar içinde gerçek aradım, çaresiz derdimi ben ağladım. Yalvardım, yakardım, bir dost bulamadım. Ağla gözlerim ağla, kim dayanır derdine? Şu dünyada bir günü gösteremedim.

kalbim sensin, bu şarkım senindir. Tabii kabul edersen ve bana güvenirsen.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

sevmenin cezasını yaşadım birçok defa. Bu ilk değil, tanırım ihanetin acısını.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum, oturmuşum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

98 yılına ait bir Mirkelam şarkısıyla başladık. Ah Bir Joker sonrasında Bendeniz Müjdeler Ver'le devam ediyoruz. 90'lardan yadigar bir Bendeniz şarkısı. Şarkı güzel, buna bir de Bendeniz'in karizması eklenince çok daha güzel olmuş şarkılardan bir tanesi. Hoş geldiniz.

Kenan Doğulu'yla 1996 yılına gittik. Kenan Doğulu 3 albümünün çıkış şarkılarından bir tanesi Kandırdım. Yıl 2022, hala bu şarkıyla eğlenmeye devam ediyoruz. Başka eğlenceli şarkı Aynı Yıldayız, Ayşegül Aldınç'ın Söze Ne Hacet albümünden. Ali Mağla şimdi

de Burcu Güneş'in Arima Alan şarkısı vardır. 90'ların en iyi parçalarından bir tanesi. Hem klibi öyle, hem şarkının müziği, hem de sözleri. Retro'ya Candan Erçetin'e devam ediyoruz. 1997 yılındayız. Şarkımız ise Çapkın.

Bir tanesi Sevda'nın Tadı. Bu albümde yok yok biliyorsunuz. Yıllar geçmesine rağmen birçok şarkıcı tarafından bu albümdeki şarkılar coverlanmıştır. Son olarak bu şarkıyı Kutsi de söylemişti. Ali Güven'le devam ediyoruz retroya. 1997 yılındayız. Şarkımız da Yolcu.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo

ve Şahsenim'in Efsane Aşk albümünden çıkış şarkısı Yüreğim Meskendir Aşka Bizimleydi. 2007 yılında Kısasa Kısas adında bir albüm ve Orta Asya Kültürü ve Yemekleri adında bir kitap çıkarmıştır şarkıcı. Tarkan'la devam ediyoruz. Şarkıcının Ölürüm Sana albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Salına Salına Sinsice.

Aşkın Nur Yengi'den bugün hareketli bir şarkı seçtim sizlere. Başımın tatlı belası. Muazzam bir ses, çok değerli bir duruş, çok değerli bir sanatçıdır Aşkın Nur Yengi. Bir döneme damga vurmuş pek çok güzel şarkının da okuyucusu aynı zamanda. Özellikle akustikhane kayıtlarını dinlemenizi tavsiye ediyorum. Hareketli şarkıları olsa da iyi söz yazarları, iyi müzisyenler, iyi düzenleme ustaları ile çalışmış olması bence kendini geliştirmesinde de çok önemli bir etken. Ve bugün retronun kapanışı Burak Kut'a ait 1995 yılındayız. Şarkımızsa Nerelere Gideceğim. Hoşça kalın.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Fidan, ABD ile yıllar içinde inişli çıkışlı konularımız var. Ticaret, ekonomi, eğitim, teknoloji alanlarında iyi yürüyen alanlar var. Bunları ilerletmeye çalışıyoruz. ABD ile ilişkiler olumlu süreçte dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri de içeren Uzman Erbaş Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'yi temsilen eski İran dini lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere İran'ı ziyaret edecek. Yılmaz, İran'a gerçekleştireceği ziyaret kapsamında ilk olarak İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la görüşecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, aldığımız tedbirler neticesinde NATO liderler zirvesini kazasız belasız bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz dedi. Çiftçi, zirve kapsamında 56.288 personelin görev yapacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü, depremlerde sağlığın korunması deprem acil yönetimi yoluyla sağlık güvenliğinin güçlendirilmesi konulu DSÖ Bakanlar Konferansı kapsamında İstanbul Bildirgesi'ni imzaladı. İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. A mini erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. A milli takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Beşiktaş, Fransız futbolcu Kassau Mottara'yı kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Fransa temsilcisi Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol bekle 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.195 lira 14 kuruş, Amerikan doları 46 lira 71 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 59 sent, bir bitcoin 61.497 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.455 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Ankara ve Kastamonu çevreleriyle Balıkesir ve Eskişehir'in güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber.
3: Bugün 3 Temmuz Cuma, Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin il genelinde son bir haftada meydana gelen 152 narkotik olayda 22 kişi tutuklanırken 531.026 adet uyuşturucu hap, 2.361 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 185 kişi hakkında da işlem yapıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yasin Emre yeni görevine başladı. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, uzun yıllar Adana'da görev yaptığını belirterek bölgeyi yakından tanıdığını ifade etti. Aktaş, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarıyla işbirliği içerisinde verimli bir çalışma dönemi geçireceklerine inandığını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul ve ortaokul kayıt süreçlerinde adrese dayalı otomatik kayıt sistemini hayata geçiriyor. Mersin'de de yeni düzenleme ile birlikte belirli okullara kayıt yaptırmak amacıyla yürütülen yalan beyan ve sahte adres dönemi sona ererken, Mersin genelindeki okul idarelerinin ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin hazırlıklara başladığı öğrenildi. Rekabetten uzak fiyat politikaları ve hizmet kalitesindeki yetersizlik nedeniyle iş dünyasının tepkisini çeken Mersin Limanı işletmecisi ile ilgili konuşan MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, "Fiyatta rekabetçi ve hızlı olmanız lazım. Bize ne düşüyorsa biz varız ama üyelerimize zarar verecek çalışmalarında karşısındayız," dedi. Avrupa'dan Mersin limanına gelen atıklara tepki gösteren MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, atık ithalat politikamızın çevreyle uyumlu olacak şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Bu atıkların granül halde gelmesi sorunu çözebilir. Türkiye'nin en çok atığı Mersin limanına geliyor. Atıklar denizlerimizi kirletiyor, mikroplastikler oluşuyor diye konuştu. Mersin'de CHP'li Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın AK Partili meclis üyesi Mehmet Özkan'a saldırı girişimi sonrası Başkan Yıldız hakkında suç duyurusu yapıldı. Meclis üyesi Özkan doğrudan temin, ihaleler ve işçi çıkarmalarını gündeme getirirken tartışmanın büyümesi üzerine Başkan Yıldız'ın ağır hakaret ve küfürler söylediği ileri sürüldü. Gerilimin arttığı dakikalarda canlı yayınların kesilmesi de dikkat çekti. Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirilirken gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Mersin polisi trafik denetimi sırasında sahte plakalı motosikletle kaçmaya çalışan şüpheliyi kovalamacayla yakaladı. 7 yıl 6 ay hapis cezası ile 9 suçtan aranması olduğu belirlenen şüpheliye trafik kurallarını ihlalden 370 bin TL para cezası kesildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde doğum gününde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Bilal Şimşek, nikah gününde de gözyaşları arasında toprağa verildi. Alınan bilgiye göre Bilal Şimşek, pat pat diye tabir edilen tarım aracıyla kaza geçirdi. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Silifke ilçelerini ziyaret ederek emniyet birimlerinde incelemelerde bulundu. Personelle bir araya geldi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mersin'de hasadı devam eden tescilli mut kayısısında 250 bin ton rekolte bekleniyor. Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, sezonun sonuna doğru hava şartlarından dolayı hasadın geçen yıllara göre daha uzun sürmesiyle Türkiye'nin kayısı üretilen her bölgesinde hasat başlandığı için fiyatlar aşağı doğru düşüşe geçti dedi. Aksa Enerji, Mersin'de hayata geçireceği rüzgar enerji santrali yatırımı için 124 milyon dolarlık uluslararası finansman anlaşmasına imza attı.
2: Hava durumu.
3: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 18 kilometre hızla esecek.
4: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde
5: yerine.
4: Çocuk uyutuyoruz.
6: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara İlgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88.

0: maaşla. Üstelik 15 taksitle. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş kundura.
5: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
0: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, yeşil kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, arbella makarna çeşitleri 22.90, bingo tek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90, bir alana bir bedava.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü.
5: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülkü 106.5.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hiç şarkılar, eğlendiren kurular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

Herkese merhabalar. 3 Temmuz 2026 güzel bir cuma günü. İnşallah sizin tarafınızda da her şey güzeldir. Bugün size Gülgün Ergül'le de yine en ilginç şeylerden bahsedeceğim ve bunun yanında en keyifli şarkıları da dinleteceğim. O zaman başlasın bu program. Hoş geldiniz.

Bugün çok ilginç bir araştırma okudum. Bundan bahsetmek istiyorum ilk olarak. Şehir kuşları erkeklere biraz daha yakınken kadınlardan biraz daha hızlı uzaklaşıyorlarmış. Ne ki sebebi sizce? Fazla meraklandırmadan hemen anlatayım isterim. Avrupa'nın farklı şehirlerinde yapılan gözlemler kuşların kadınlara kıyasla erkeklere daha fazla yaklaşabildiğini göstermiş. Bilim insanları bu durumun nedenine dair kesin bir açıklama yapabilmiş değil. Bulgulara göre bu kuşlar kadınlara kıyasla erkeklere çok daha fazla yaklaşıyorlar ve erkekleri daha az tehdit olarak algılıyorlar. Özel bir dergide de yayınlanmış çalışma 37 farklı tür incelenmiş ve 5 Avrupa ülkesinden toplam 2000'den fazla kadın arasında gözlem yapılmış. Deneylerde benzer fiziksel özelliklere sahip kadın ve erkek katılımcılar kuşlara doğru aynı hız ve mesafede yürütülmüşler. Sonuçta kuşların kadınlar yaklaştığında daha erken uzaklaştığı, erkeklerde ise biraz daha fazla mesafe tanıdığı görülmüş. Ortalama fark yaklaşık 1 metre kadar civarında. Kuşların insanları ayırt ederken vücut dili, işte yürüyüş biçimi ya da başka algısal ipuçları kullanıyor olabileceği de düşünülüyor. Ama bu sadece bir ihtimal elbette. Araştırmacılar şehir kuşlarının sandığımızdan daha seçici ve çevresini daha detaylı okuyor.

0: Gül güne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
7: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
9: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
11: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. İpo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke. Radyo Ülke.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz başladı. Bugün yine birbirinden ilginç şeyler konuşacağız. Madem kuşlarla başladık, hayvanlarla devam edelim. Sizce fareler peynir seviyor mu, sevmiyor mu? Hayvanların beslenmesi hakkında doğru bilinen yanlışlar var. Hayvanların ne yediğine dair bildiklerimizin ne kadarı gerçekten doğru sizce? Çizgi filmlerden, işte masallardan ya da kulaktan dolma bilgilerden öğrendiğimiz pek çok şey aslında gerçeği yansıtmıyor olabilir. Farelerin peynire bayıldığına inanmak gibi mesela. Yıllardır doğru sandığımız yanlışlar var. Mesela çoğu insanın aklına fare denince peynir gelir, değil mi? Ama gerçek şu ki fareler için peynir ilk tercih değil. Güçlü kokusu nedeniyle ilgilerini çekiyor. Evet, doğrudur ama doğada daha çok tahıl, meyve ve tohum gibi besinleri tercih ettikleri de bilinen gerçeklerden. Hatta bazı fareler süt ürünlerini sindirmek de zorlanıyorlar, biliyor muydunuz? Peki sizce tavşanlar sadece havuç mu yer? Tavşan denince hani akla hemen havuç gelir ya. Bunda çizgi filmlerin payı da büyük. Oysa havuç tavşanlar için şeker oranı yüksek bir yiyecek ve sürekli tüketmeleri çok da sağlıklı değil. Asıl beslenmeleri gereken şey saman, ot ve marul, maydanoz, kara hindiba gibi böyle lifli yeşillikler. Aklıma gelenler bunlar şimdilik. Maymunlar mesela gerçekten muz delisi mi sizce? Maymunların en sevdiği yiyeceğin muz olduğu fikri oldukça yaygın. Ama bu büyük ölçüde hayvanat bahçeleri ve popüler kültürün yarattığı bir algıdır diyor bize araştırmacılar. Doğal yaşamlarında maymunlar her zaman muza ulaşamıyorlar. Beslenmeleri daha çok yapraklar, tohumlar, böcekler ve farklı meyvelerden oluşabiliyor. Hatta bazı türler için muz yüksek şeker içeriği nedeniyle sınırlı tüketilmesi gereken de bir besin. Ve ayılar en çok sizce bal mı severler? Evet, belki seviyor olabilirler ama ana besin kaynakları bal değil. Bal daha çok enerji verici bir atıştırmalık gibi. Ayılar aslında meyve, bitki, böcek ve hatta balıktan oluşan oldukça çeşitli bir diyetle besleniyorlar. Keçileri de anlatacağım, kedileri de, köpekleri de, balıkları da, ama şarkıların hemen sonrasında.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Sizce köpekler kemik yemeli mi? Hayvanların beslenmesi hakkında doğru bilinen yanlışları anlatıyordum. Hatırlayacak olursanız size şarkıların hemen öncesinde. Şimdi köpeklere kemik vermek yaygın bir alışkanlık olsa da bu her zaman güvenli değil diyor uzmanlar. Özellikle böyle pişmiş kemikler parçalanarak keskin hale gelebiliyorlar ya, sindirim sistemine zarar verebilir bu durum. İşte bu yüzden kontrollü ve uygun alternatifler tercih ederseniz onlar için iyilik yapmış olursunuz. Mesela kediler sizce süt içmeli mi? Filmlerde böyle kedilerin süt içtiğini görmeye alışığız ya. Ama birçok yetişkin kedi laktozu sindiremiyor tıpkı insanlar gibi. Bu da süt içtiklerinde sindirim sorunları yaşamalarına neden olan bir kavram. Erkekler doğada zorunlu işte et obur oldukları için hayvansal protein kaynaklarıyla besleniyorlar. Mesela balıklar sadece sizce ekmek mi yerler? Hayvanların beslenmesiyle ilgili yanılgıların içinde balıklar ve ördekleri besleme alışkanlıklarımızın da aslında yanlışlığı yer alıyor. Göletlerde balıklara ekmek atıyoruz ya, bu sık yapılan hatalardan bir tanesi. Ekmek çünkü balıkların doğal beslenmesine uygun değil ve suyun kalitesini bile bozabilir. Balıklar için en sağlıklı besinler doğal ortamlarında buldukları o küçücük canlılar ve bitkiler. Aslında hayvanların ne yediğine dair bildiklerimizin büyük bir kısmı doğrudan gözleme değil de işte filmlere, hikayelere ya da alışkanlıklara dayanıyor galiba. Farelerin işte peynirle, tavşanların havuçla ya da maymunların muzla özdeşleşmesi kulağa eğlenceli gibi gelse de gerçekler biraz daha farklı düşündüğünüzden. Doğadaki beslenme düzeninin sandığımızdan çok daha çeşitli ve dengeli olduğunu da zaten birkaç anonsur anlatıyorum size. Hadi bakalım iki güzel şarkı dinleteyim, sonrasında birlikteyiz.

Bugün yine size ilginç şeyler anlatıyorum Gülgün'e Gülle'de. Saç beyazlamasından hepimiz şikayetçiyiz değil mi? Bazılarında tek tük var, bazıları komple bembeyaz. Ama her türlü sinir bozucu bir şey bu saç beyazlaması. İnsanın psikolojisini çok etkiliyor. Hadi kadınlar boyayla falan yırtıyorlar da erkeklerin durumu biraz daha zor. Gerçi şimdi şey diyeceksiniz, artık erkekler de saçlarını boyamaya başladı falan ama erkekler bu renk konusunda kadınlar kadar iyi değiller. Hem doğal renkleri tutturamıyorlar hem de sanıyorum hani buna adapte olmakta biraz zorlanıyorlar. Kadınlar şöyle bir santim dip boyaları gelse hemen çaresini buluyorlar, çözüme ulaşıyorlar ya, erkeklerde durum biraz daha farklı. Onların daha yürümesi gereken çok yol var. Bana soracak olursanız kızacaklar şimdi belki ama. Şimdi size saç beyazlamasında ezber bozan gerçeklerden biraz bahsetmek istiyorum. Geleneksel inanışın aksine saç beyazlamasının temelinde stres veya beslenme alışkanlıklarından ziyade genetik miras yer alıyormuş. Uzmanlar erken yaşta başlayan bu sürecin bir hastalık teşkil etmediğini vurguluyorlar. Etnik köken ve vitamin dengesinin süreci doğrudan belirlediğini ifade ediyorlar. Profesör Doktor Zeynep Ocağ'ın bir araştırması var bununla ilgili. Saçların beyazlamasında yaşam tarzının etkili olduğunu ama asıl belirleyicinin insanın genetik haritası olduğunu dile getiriyor. Yapılan bilimsel açıklamalara şöyle bir baktım. Beyazlamanın yaşla her zaman doğru orantılı ilerlemediği, bazı deneylerde 20'li yaşlarda başlarken bazılarında 50'li yaşlara kadar hiç görülmeyebileceği belirtiliyor. Saç köklerinde biliyorsunuz melasonit isimli hücreler yer alıyor. Ve bunlar tarafından üretilen melanin pigmenti saçın rengini veren temel unsur olarak tanımlanıyor. Bu hücrelerin çalışma yoğunluğu azaldığında da ya da pigment üretimi durma noktasına geldiğinde de saç telleri önce griye ardından beyaza dönmeye başlıyor. Profesör Doktor Ocak bu biyolojik sürecin başlangıç zamanının kişiden kişiye değiştiğini ama anne ve babasında erken beyazlama görülen insanlarda bu durumun ortaya çıkma olasılığının biraz daha yüksek seyrettiğini kaydediyor. Toplumda yaygın olarak hani stresle bir gecede beyazlama inanışının bilimsel bir temeli bulunmasa da stresin tabii dolaylı etkileri de kabul görüyor. Uzun süreli stresin saç köklerindeki hücrelere zarar vererek beyazlama sürecini erkene çekebildiği ifade ediliyor. 30 yaşından önce gerçekleşen yoğun beyazlamalarsa vücuttaki B12 vitamini, demir veya bakır eksikliğinin bir işareti olarak görülebiliyor. Avrupa kökenli topluluklarda saçlar biraz daha erken yaşlarda beyazlıyor mesela. Sahra altı Afrika kökenli bireylerde bu durumun çok daha geç ve düşük yoğunlukta yaşandığı gözlemlenmiş. Bilim dünyası süreci tamamen durduracak kesin bir tedavi üzerinde çalışmalarını sürdürse de saç beyazlaması doğal bir biyolojik aşama olarak görülüyor. Uzmanlar boyaların sadece geçici bir çözüm sunduğunu, asıl senaryonun genler tarafından yazıldığını bir kez daha hatırlatıyor bize. Bir de şöyle bir şehir efsanesi var. İşte aslında saç beyazlamasının çaresi bulundu ama boya endüstrisi çökmesin diye ortaya atılmıyor gibi. Bilmem böyle şeylere inanır.

0: güne günle, gül güne günle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Fidan, ABD ile yıllar içinde inişli çıkışlı konularımız var. Ticaret, ekonomi, eğitim, teknoloji alanlarında iyi yürüyen alanlar var. Bunları ilerletmeye çalışıyoruz. ABD ile ilişkiler olumlu süreçte dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri de içeren Uzman Erbaş Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'yi temsilen eski İran dini lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere İran'ı ziyaret edecek. Yılmaz, İran'a gerçekleştireceği ziyaret kapsamında ilk olarak İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la görüşecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, aldığımız tedbirler neticesinde NATO Liderler Zirvesi'ni kazasız belasız bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz dedi. Çiftçi, zirve kapsamında 56.288 personelin görev yapacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'yla Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü, depremlerde sağlığın korunması deprem acil yönetimi yoluyla sağlık güvenliğinin güçlendirilmesi konulu DSÖ Bakanlar Konferansı kapsamında İstanbul Bildirgesi'ni imzaladı. İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. A milli takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Beşiktaş, Fransız futbolcu Kassou Mottara'yı kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Fransa temsilcisi Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol bekle 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.195 lira 14 kuruş, Amerikan doları 46 lira 71 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 59 sent, bir bitcoin 61.497 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.455 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Ankara ve Kastamonu çevreleriyle Balıkesir ve Eskişehir'in güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber 1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
9: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
10: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
9: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
11: Ergül, her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
13: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
15: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
16: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
17: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
18: iyi finans. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
19: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
18: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
20: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
21: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
20: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Arbella makarna çeşitleri 22.90. Bingotek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
22: Kalite burada, ucuzluk burada.
23: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
24: Reklamlar sona erdi.
25: Radyo Ülke.
26: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
25: Radyo Ülke.

Biraz da size antik dönemlerde geleceği tahmin etmek için kullanılan kehanet yöntemlerini anlatmak istiyorum Gülgün'e Gül'le de. Modern fal bakma yöntemlerinden çok önce insanlar geleceği anlamaya yönelik farklı metotlar geliştirmişler. İnsanlar aslında tarih boyunca geleceği anlamak için yaratıcı ve bazen de oldukça sıra dışı yöntemler kullanmışlar diyebiliriz. Eski çağlardan beri özellikle hayvan kemikleri ve bağırsakları kehanet ritüellerinde sıkça kullanılan malzemelermiş. Zamanla bu yöntemlerin yerine hemen hemen her şey almış. İşte kitaplar, tavuklar, hatta peynir. İşte şimdi de size tarihte geleceği tahmin etmek için kullanılan antik kehanet yöntemlerini anlatayım isterim. Hayvan bağırsaklarıyla başlayalım mı? Antik kehanetler yöntemleri arasında hayvan bağırsakları oldukça popüler çünkü. Antik Mezopotamya'dan başlayıp Yunanistan ve Roma'ya kadar uzanan bir yöntem bu. Hayvanlar kurban ediliyorlar ve özellikle karaciğer gibi iç organlar gelecekteki olaylar hakkında ipuçları bulmak için inceleniyor. Hatta bu yöntem antik dünyanın en yaygın kehanet yöntemlerinden biri olarak kabul görmüş. Ünlü Romalı bir hatibin mesela bir eserinde bu yöntemin popülerliği şöyle açıklanıyor. Hemen hemen herkes bağırsakları kullanarak kehanet yapar. O dönemin kahinleri organların sağlığının gelecek hakkında olumlu ya da olumsuz işaretler verdiğinden bahsediyorlar insanlara kaynaklarda. Mesela sağlam bir karaciğer iyi bir alamet sayılırken eksik bir lob veya kanlı bir doku felaketin habercisi olarak görülüyor. Sadece bağırsaklar değil, kuşların davranışlarını da incelemişler insanlar. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.

Gülgüne Gül'le de bu güzel şarkının hemen sonrasında birlikteyiz. Antik dönemde geleceği tahmin etmek için kullanılan kehanet yöntemlerini anlatmaya devam ediyorum size. Kuşların davranışları demiştim. Kuşların uçuşu, ötüşü ya da hareketlerini yorumlamak kehanetin en eski yöntemlerinden bir tanesi. Eski Yunanlılar için bu yöntem günlük yaşamın bir parçasıymış hatta. Antik bir eserde kuşların rehberlik yeteneği mizahi bir şekilde övülmüş. Romalılar ise kehanet için kutsal tavuklar kullanıyorlarmış. Eğer bir tavuk yemek yerken gagasından bir şey düşürürse bu çok olumlu bir işaret sayılırmış. Roma'da augur adı verilen rahipler sadece kuşları değil, aynı zamanda gök gürültüsü ve şimşek gibi doğa olaylarını da gözlemleyerek tanrıların mesajlarını çözmeye çalışmışlar. Kuşların davranışlarını yorumlama sanatı antik bir eserde kuşların rehberlik yeteneği mizahi bir şekilde övülmüş. Romalılar ise kehanet için kutsal tavuklar kullanıyorlarmış. Eğer bir tavuk yemek yerken gagasından bir şey düşürürse bu çok olumlu bir işaret sayılırmış. Roma'da augur adı verilen rahipler sadece kuşları değil,

Çatlaklar sorulara cevap olarak yorumlanmış. Örneğin çatlakların şekli olumlu ya da olumsuz anlamlar taşıyabilirmiş. Yine bazı araştırmacılar bu çatlakların erken Çin yazısının gelişimine katkıda bulunduğunu da düşünüyor. Hatta bu kehanet kemikleri günümüzde bilinen en eski Çin yazı örneklerini de barındırır. İlginç bir şekilde bu kemikler 20. yüzyılın başlarında yeni keşfedilene kadar unutulmuştu. O dönemde ejderha kemikleri adıyla bilinir ve ilaç yapımında kullanılırdı. Benzer yöntemler yine Kuzey Amerika ve Doğu Asya'da da görülmüş ve bazı yerlerde hala da uygulanıyor. Şimdi belki de çok şaşırdınız ama hiç şaşırmayın lütfen, biz de hala günümüzde bu teknolojiyle bu zekalarla kahve fallarından medet umuyoruz. İnsanlar tarih boyunca hep bir şeylere bağlanmak istemişler aslında. Hep iyiyi, kendileri için güzeli duymak istemişler. Konu bu kadar basit. Gözüm.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Antik dönemlerde geleceği tahmin etmek için kullanılan kehanet yöntemlerini anlatıyorum size. Sırada kitaplar var. Antik kehanet yöntemleri içinde belki de hala kullanılan bir şey bu. Bir kitap açıp gözünüze çarpan ilk cümleden geleceği okumak kulağa belki garip gelebiliyor olabilir ama günümüzde artık bunun için özel kitaplar bile var biliyorsunuz. Bu yöntem Yunanlılardan Romalılara, Orta Çağ Avrupa'sından Müslüman dünyasına kadar pek çok medeniyette kullanılmış. En çok başvurulan kitaplar arasında İncil var mesela, Kur'an var, Romalı ünlü bir şairin eserleri yer alıyor. Hatta bu yöntemlere özel isimler bile verilmiş. Modern zamanlarda bu yöntem fiziksel kitapların yerini internet ortamında pratik bir şekilde alabiliyor. Mesela rastgele bir dijital kitap açıp ilk cümleyi rehber olarak kabul edebilirsiniz. Hatta bazen kehanet için kitapları okumamız bile gerekmiyor. Rusya'da insanlar ip kullanarak kitapları tavana bağlıyorlar ve sonra belirli isimler geçtiğinde kitapların hangi yöne doğru sallandığına dikkat ediyorlar. Salınımın yönü gelecekteki bir eşin veya yıl içinde evlenecek kızların adını gösteriyor mesela. Tavukları da anlatacağım size şarkıların hemen sonrasında.

0: Gülgül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
12: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo

Gülgüne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Antik dönemde geleceği tahmin etmek için kullanılan kehanet yöntemlerini konuşuyorduk. Tavuklar demiştim, belki de şaşıracaksınız. Tavukların sadece yumurta verdiğini zannediyorsanız bir de geleceği tahmin etme yeteneklerinden bahsedeyim size. Antik dünyada tavuklar belirli bir düzende bırakılmış tahılları gagalarken bu hareketleri analiz ediliyor. Bir savaşın sonucunu ya da bir kişinin kaderini öğrenmek için kullanılan bu yöntem özellikle Roma İmparatorluğu döneminde oldukça popüler. Bir grup Romalı saray mensubu düşmanlarının adını öğrenmek için bir daire çiziyorlar ve sıradan harfler koyuyorlar. İşte tavuklar hangi harfleri gagalarlarsa ona göre isimler türetiyorlar. Oldukça ilginç değil mi? Ve peynir. Şaşıracaksınız belki ama o da antik dönemde geleceği tahmin etmek için kullanılan kehanet yöntemlerinden bir tanesi. Özellikle orta çağda yaygın olan bu yöntem peynirdeki deliklerin şekillerini yorumlamayı içeriyor. Bir kalp şekli aşkı, işte harf benzeri şekillerse isimleri gösterebiliyor. Bazı köylerde genç kadınlar taliplerinin isimlerini küçük peynir parçalarına kazıyıp kimin peyniri ilk kalıpladığına bakarlarmış. Bu kişi gelecekteki eş olarak kabul edilirmiş. Ancak ünlü bir Yunan kahin bu yönteme pek güvenmemiş. Onlar için sahte kahinler yakıştırmasını yapmış. Eritilmiş mumu da anlatmak istiyorum size. Mumun sıcaklığı kadar büyüleyici bir diğer yönü de erimiş halinin suya döküldüğünde oluşturduğu şekiller. Evet, antik ve orta çağ Avrupa'sında kahinler bu şekilleri yorumlayarak geleceği okumuşlar. Mum eriyi suya dökülmüş, oluşan figürler dikkatlice incelenmiş. Bizdeki kurşun gibi düşünebilirsiniz aslında. Kurşun da yine 19. yüzyılda İrlanda'da genç kadınlar arasında oldukça popüler. Gelecekteki eşlerinin mesleğini öğrenmek için küçük bir kurşun parçasını yastıklarının altına koyuyorlar. Ertesi gün bu kurşunu eriterek suya döküyorlar. Oluşan şekil gelecekteki eşin mesleğini temsil ediyor. Bir gemi mesela denizciyi, bir kitap papazı sembolize edebiliyor.

Bugün de yine size en güzel şarkıları seçtim Gülgün Agül'le de devam edeceğiz. Hadi bakalım antik dönemde geleceği tahmin etmek için kullanılan kehanet yöntemlerini de arada anlatayım istiyorum. Anlatmaya devam edeyim. Sözlerle gelen işaretlerden de biraz bahsedeyim size. Antik Yunan ve Roma döneminde tesadüfen duyulan bir söz sıradan bir olaydan çok daha fazlasını ifade ediyor çünkü. Bu yöntem hem özel ritüellerde hem de günlük yaşam içinde kullanılmış. Yunan kahinler de bu yöntemi sıklıkla kullanmışlar. Mesela bir tapınakta insanlar Tanrı'nın heykelinin kulağına sorular fısıldarmış antik dönemde. Ardından uzaklaşıp rastgele duydukları ilk sözü bir işaret olarak yorumlarlarmış. Bu hem basit hem de son derece mistik bir ritüelmiş insanlar için. Dedim ya, insanlar hep bir şeylere tutunma ihtiyacı içinde olmuşlar aslında. Bir de yüzük kahinleri var ya da kehanetler özellikle yeni yıldan sonraki korkulu günlerde oldukça popüler. Bu dönemlerde gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar yapılan kehanetlerin daha etkili olduğuna inanılıyor. Başka bir yöntemde mesela kase altı şarkıları. İnsanlar yüzüklerini ve kişisel eşyalarını bir kaseye koyuyorlar. Ardından servet, işte zenginlik, bekarlık veya ölüm gibi temalarla karşılık gelen özel şarkılar söylüyorlar. Kasedeki nesneler şarkının hangi kıtasına denk gelirse kişinin geleceği buna göre yorumlanıyor. Yine başka bir bölgede değişik bir versiyonu var. Genç kızlar bir kuyudan su alıyorlar. Evlenmek istedikleri kişinin adını anarak bu suyu kaseye döküyorlar. Kaseye yüzük, kömür, işte haç gibi şeyler de ekleniyor. Ve dul bir kadına çalkalatıyorlar kaseyi. Sonunda da her şarkı kıtasından sonra bir yüzük seçiliyor ve kehanet yapılıyor. Son olarak size ringa balığı yağından da bahsetmek istiyorum. Bu da oldukça ilginç çünkü. 19. yüzyılda kadınlar ringa balığının yağlı zarlarını kullanarak gelecekteki eşlerinin özelliklerini tahmin etmek istemişler. Balığın omurgasının altındaki yapışkan zar duvara fırlatılıyormuş ve şekline göre yorumlanıyormuş. Mesela zar düz duruyorsa eşin düzgün karakterli, işte eğriyse biraz daha sorunlu biri olacağı düşünülüyormuş. Bu uygulama İskoçya'da da benzer şekilde yapılmış, hatta 1824 tarihli bir ansiklopedi var. Bu durumu şöyle yazıyor: eğer zar dik durursa evleneceğin adam da öyle dik olur. Eğer eğri durursa o da öyle eğri olur gibi. Belki dinlerken şaşırmış olabilirsiniz ama hiç şaşırmayın. Biz de günümüzde tarot kartlarına bakıveriyoruz. Ne bileyim, kahve fincanlarından medet umabiliyoruz dedim ya. İnsanlar hep böyle kendileri için iyi bir şeyler olsun istemişler. Bir şeylere tutunma çabası bu. O yüzden kınamamak lazım. O dönemin teknolojisi de o kadarmış. Belki ilerleyen yüzyıllarda insanlar bizle dalga geçecekler değil mi? Kağıtlardan gelecek okumaya çalışıyorlardı diye.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün size ilginç bulduğum birçok şeyden bahsettim. Bir de eski zamanlarda insanlar hiçbir teknoloji olmadan nasıl harita çiziyorlardı acaba, bunu anlatmak istiyorum. Günümüzde haritalar GPS ve Google haritalar gibi dijital platformlarla hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda, ama antik çağlarda insanlar haritaları nasıl oluşturuyordu sorusu da benim hep böyle aklımı kurcalayan bir soruydu. Haritaların sadece yolları veya nehirleri gösterdiğini düşünüyorsanız eski çağlardaki haritalar sizi bir parça şaşırtacak bence. Bilimin ve matematiğin rehberliğinde binlerce yıl süren bu zorlu yolculuktan biraz bahsetmek istiyorum size. Çoğu insan haritaların sadece coğrafi alanları gösterdiğini düşünür, ama ilk haritalar aslında gece göğünün gözlemlerini resmediyor. 1963 yılında Türkiye'de Çatalhöyük'te bulunan M.Ö. 6200 yılına tarihlenen bir mağara resmi var. Bir kasabayı, sokakları, evleri ve yanardağı resmediyor. Bilim insanları bu çizimin bir harita mı yoksa sadece bir resim mi olduğunu anlamaya çalışsalar da insanlığın gördüğünü kaydetme arzusunun aslında haritaların başlangıcına ilham verdiği de düşünülüyor. Bilinen ilk harita M.Ö. 600'de Babil'de bir kil tablet üzerine yapılmış. Dünyayı o dönemin bilgisine göre yorumlayan bu harita diğer dönem haritalarının aksine okyanusların ötesindeki toprakları da gösteriyor. Bazı araştırmacılar haritanın Babillilerin mitolojik inançlarını temsil ettiğini öne sürerken diğerleri bunun antik dünyayı gösterdiğini düşünüyor. Yine M.Ö. 5. yüzyılda ilk dünya haritası Anaximandros tarafından çiziliyor. Haritanın orijinali günümüze ulaşmasa da Herodot'un tariflerine göre kara parçaları etrafını çevreleyen bir su kütlesi içinde dairesel olarak yerleştirilmiş. O dönemdeki dünyayı Yunanistan merkezde olacak şekilde Akdeniz, Avrupa ve Asya kıtalarını kapsayan basit bir tasarımla göstermişler. Antik dönemde haritacılık üçgenleme gibi matematiksel yöntemlerle şekillendirilmiş. Yerler arasındaki mesafeler ve açılar biliniyorsa iki yer arasındaki mesafe kolayca hesaplanabilmiş. Mesela üçgenleme yöntemi o dönemin en yaygın kullanılan tekniklerinden bir tanesi ve bugün de aslında hala daha gelişmiş bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz.

0: Gül'le Gülgün'e gül.
1: Bugün 3 Temmuz Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin il genelinde son bir haftada meydana gelen 152 narkotik olayda 22 kişi tutuklanırken 531.026 adet uyuşturucu hap, 2.361 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 185 kişi hakkında da işlem yapıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yasin Emre yeni görevine başladı. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş uzun yıllar Adana'da görev yaptığını belirterek bölgeyi yakından tanıdığını ifade etti. Aktaş, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarıyla işbirliği içerisinde verimli bir çalışma dönemi geçireceklerine inandığını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul ve ortaokul kayıt süreçlerinde adrese dayalı otomatik kayıt sistemini hayata geçiriyor. Mersin'de de yeni düzenleme ile birlikte belirli okullara kayıt yaptırmak amacıyla yürütülen yalan beyan ve sahte adres dönemi sona ererken Mersin genelindeki okul idarelerinin ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin hazırlıklara başladığı öğrenildi. Rekabetten uzak fiyat politikaları ve hizmet kalitesindeki yetersizlik nedeniyle iş dünyasının tepkisini çeken Mersin Limanı işletmecisi ile ilgili konuşan MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, "Fiyatta rekabetçi ve hızlı olmanız lazım. Bize ne düşüyorsa biz varız ama üyelerimize zarar verecek çalışmaların da karşısındayız," dedi. Avrupa'dan Mersin Limanı'na gelen atıklara tepki gösteren MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, "Atık ithalat politikamızın çevreyle uyumlu olacak şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Bu atıkların granül halde gelmesi sorunu çözebilir. Türkiye'nin en çok atığı Mersin Limanı'na geliyor. Atıklar denizlerimizi kirletiyor, mikroplastikler oluşuyor," diye konuştu. Mersin'de CHP'li Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Özkan'a saldırı girişimi sonrası Başkan Yıldız hakkında suç duyurusu yapıldı. Meclis Üyesi Özkan doğrudan temin, ihaleler ve işçi çıkarmalarını gündeme getirirken tartışmanın büyümesi üzerine Başkan Yıldız'ın ağır hakaret ve küfürler söylediği ileri sürüldü. Gerilimin arttığı dakikalarda canlı yayınların kesilmesi de dikkat çekti. Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Mersin polisi trafik denetimi sırasında sahte plakalı motosikletle kaçmaya çalışan şüpheliyi kovalamacayla yakaladı. 7 yıl 6 ay hapis cezası ile 9 suçtan aranması olduğu belirlenen şüpheliye trafik kurallarını ihlalden 370 bin TL para cezası kesildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde doğum gününde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Bilal Şimşek, nikah gününde de gözyaşları arasında toprağa verildi. Alınan bilgiye göre Bilal Şimşek, pat pat diye tabir edilen tarım aracıyla kaza geçirdi. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Silifke ilçelerini ziyaret ederek emniyet birimlerinde incelemelerde bulundu. Personelle bir araya geldi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mersin'de hasadı devam eden tescilli mut kayısısında 250 bin ton rekolte bekleniyor. Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, sezonun sonuna doğru hava şartlarından dolayı hasadın geçen yıllara göre daha uzun sürmesiyle Türkiye'nin kayısı üretilen her bölgesinde hasat başlandığı için fiyatlar aşağı doğru düşüşe geçti, dedi. Aksa Enerji, Mersin'de hayata geçireceği rüzgar enerji santrali yatırımı için 124 milyon dolarlık uluslararası finansman anlaşmasına imza attı.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 18 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü.
3: Özgürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
2: her nesil. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
2: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
2: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
2: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.

0: Güngül'le, Güngün'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar, bin pişmanlar.
2: Haydi.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ulaşımı ve trafiği rahatlatacak cadde ve bulvarları hayata geçirme gibi makro projelerin yanı sıra kurumların gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ve değişik sebepler sonucu bozulan yollarda da iyileştirme ve asfaltlama işlemini gerçekleştiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aratos Tarsus Matematik Evi yaz tatilinde de ortaokul öğrencilerini bekliyor. Öğrencilerin deneyerek ve eğlenerek matematik öğrenimini keyifli bir hale getiren Aratos Tarsus Matematik Evi'nden ücretsiz yararlanmak için 0324 750 8740 numaralı telefondan bilgi ve randevu alınabilir. Farklı bölgelerden getirilen onlarca tür hayvanın barındığı ve doğal güzelliğiyle on binlerce ziyaretçinin akın ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanların aşırı sıcaklardan korunması için serinleme ve sıcaklığı düşürücü işlemler uygulanıyor. Tarsus Doğa Parkı'nda birçok hayvan türüne dondurulmuş meyve kokteylleri verilirken yağmurlama veya fıskiye ile serinletme işlemleri de yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta bir kavşak düzenleme çalışmasını daha tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler son olarak Tarsus Doğatepe Mahallesi'nde bulunan İsmet Paşa Bulvarı ile Adile Hala Caddesi kesişimindeki kavşaktan kapsamlı bir düzenleme yaptı. Yapılan düzenleme ile birlikte kavşak, trafik akışının daha hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde sağlanmasına katkı sunacak şekilde hizmete açıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde bu yıl 6.sı düzenlenen U11 ve U12 Futbol Şenlik Ligi Macit Özcan Spor Tesislerindeki ödül töreniyle tamamlandı. Tarsus'tan Anamur'a kadar 154 takım ve 3.000'in üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda minik futbolcular dostluk, dayanışma ve takım ruhunu doyasıya yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl açılan ücretsiz yüzme kursları 6 Temmuz'da başlıyor. Ücretsiz yüzme kurslarından 6 yaş ve üzeri tüm yurttaşlar yararlanabiliyor. Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Çocuk Kampüsü'nde verilecek olan yüzme kursları için başvuru koşulları ve detaylı bilgi 0324 533 2142 numaralı telefondan alınabilir. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
7: Her zaman, her yerde.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yaptığımız yeni düzenleme aziz milletimize ve tüm sürücülerimize hayırlı olsun. Vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıran, uzun süredir kamuoyunda tereddütlere neden olan hususları açıklığa kavuşturan ve trafik güvenliğini esas alan bir düzenlemeyi daha hayata geçirdik dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tahşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 29 yeni ürün daha eklendi. TÜİK Haziran ayı enflasyonunu açıkladı. Haziran ayında tüketici enflasyonu yıllık 32,11, aylık %0,99 oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, nüfus müdürlüklerinde görevli bazı kamu görevlileri aracılığıyla aranma kaydı bulunan kişilere kimlik belgesi düzenlediği, sürücü belgesi bulunmayanlara belge temin ettiği, sahte ikamet izinleri oluşturup sahte kimliklerle tapu devir girişimlerinde bulunduğu belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 31 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirlendi. Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafıyla görüşmelere ilişkin, "Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler," dedi. Spor. İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. A milli takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Beşiktaş Fransız futbolcu Kassou Mottara'yı kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Fransa temsilcisi Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol bekle 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.195 lira 14 kuruş, Amerikan doları 46 lira 71 kuruş, Euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 59 sent, bir bitcoin 61.497 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.455 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Ankara ve Kastamonu çevreleriyle Balıkesir ve Eskişehir'in güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Her nesil. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
14: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
15: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
14: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
16: Kalite burada, ucuzluk burada.
17: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
19: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo Ülke.
21: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: Bugün 3 Temmuz Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin il genelinde son bir haftada meydana gelen 152 narkotik olayda 22 kişi tutuklanırken 531.026 adet uyuşturucu hap, 2.361 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 185 kişi hakkında da işlem yapıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yasin Emre yeni görevine başladı. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş uzun yıllar Adana'da görev yaptığını belirterek bölgeyi yakından tanıdığını ifade etti. Aktaş, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarıyla işbirliği içerisinde verimli bir çalışma dönemi geçireceklerine inandığını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul ve ortaokul kayıt süreçlerinde adrese dayalı otomatik kayıt sistemini hayata geçiriyor. Mersin'de de yeni düzenleme ile birlikte belirli okullara kayıt yaptırmak amacıyla yürütülen yalan beyan ve sahte adres dönemi sona ererken Mersin genelindeki okul idarelerinin ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin hazırlıklara başladığı öğrenildi. Rekabetten uzak fiyat politikaları ve hizmet kalitesindeki yetersizlik nedeniyle iş dünyasının tepkisini çeken Mersin Limanı işletmecisi ile ilgili konuşan MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, "Fiyatta rekabetçi ve hızlı olmanız lazım. Bize ne düşüyorsa biz varız ama üyelerimize zarar verecek çalışmalarında karşısındayız," dedi. Avrupa'dan Mersin Limanı'na gelen atıklara tepki gösteren MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, "Atık ithalat politikamızın çevreyle uyumlu olacak şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Bu atıkların granül halde gelmesi sorunu çözebilir. Türkiye'nin en çok atığı Mersin Limanı'na geliyor. Atıklar denizlerimizi kirletiyor, mikroplastikler oluşuyor," diye konuştu. Mersin'de CHP'li Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın AK Partili meclis üyesi Mehmet Özkan'a saldırı girişimi sonrası Başkan Yıldız hakkında suç duyurusu yapıldı. Meclis üyesi Özkan doğrudan temin, ihaleler ve işçi çıkarmalarını gündeme getirirken tartışmanın büyümesi üzerine Başkan Yıldız'ın ağır hakaret ve küfürler söylediği ileri sürüldü. Gerilimin arttığı dakikalarda canlı yayınların kesilmesi de dikkat çekti. Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Mersin polisi trafik denetimi sırasında sahte plakalı motosikletle kaçmaya çalışan şüpheliyi kovalamacayla yakaladı. 7 yıl 6 ay hapis cezası ile 9 suçtan aranması olduğu belirlenen şüpheliye trafik kurallarını ihlalden 370 bin TL para cezası kesildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde doğum gününde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Bilal Şimşek, nikah gününde de gözyaşları arasında toprağa verildi. Alınan bilgiye göre Bilal Şimşek, pat pat diye tabir edilen tarım aracıyla kaza geçirdi. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Silifke ilçelerini ziyaret ederek emniyet birimlerinde incelemelerde bulundu. Personelle bir araya geldi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mersin'de hasadı devam eden tescilli mut kayısısında 250 bin ton rekolte bekleniyor. Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, sezonun sonuna doğru hava şartlarından dolayı hasadın geçen yıllara göre daha uzun sürmesiyle Türkiye'nin kayısı üretilen her bölgesinde hasat başlandığı için fiyatlar aşağı doğru düşüşe geçti, dedi. Aksa Enerji, Mersin'de hayata geçireceği rüzgar enerji santrali yatırımı için 124 milyon dolarlık uluslararası finansman anlaşmasına imza attı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 18 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: 18, 18 ay, 18, 18 ay.
4: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liv

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var. İyisini ister,
6: iyi finans. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140. 239-0140. Yenişehir, Mersin.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
11: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
11: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
17: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ulaşımı ve trafiği rahatlatacak cadde ve bulvarları hayata geçirme gibi makro projelerin yanı sıra kurumların gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ve değişik sebepler sonucu bozulan yollarda da iyileştirme ve asfaltlama işlemini gerçekleştiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aratos Tarsus Matematik Evi yaz tatilinde de ortaokul öğrencilerini bekliyor. Öğrencilerin deneyerek ve eğlenerek matematik öğrenimini keyifli bir hale getiren Aratos Tarsus Matematik Evi'nden ücretsiz yararlanmak için 0324 750 8740 numaralı telefondan bilgi ve randevu alınabilir. Farklı bölgelerden getirilen onlarca tür hayvanın barındığı ve doğal güzelliğiyle on binlerce ziyaretçinin akın ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanların aşırı sıcaklardan korunması için serinleme ve sıcaklığı düşürücü işlemler uygulanıyor. Tarsus Doğa Parkı'nda birçok hayvan türüne dondurulmuş meyve kokteylleri verilirken yağmurlama veya fıskiye ile serinletme işlemleri de yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta bir kavşak düzenleme çalışmasını daha tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler son olarak Tarsus Doğatepe Mahallesi'nde bulunan İsmet Paşa Bulvarı ile Adile Hala Caddesi kesişimindeki kavşaktan kapsamlı bir düzenleme yaptı. Yapılan düzenleme ile birlikte kavşak, trafik akışının daha hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde sağlanmasına katkı sunacak şekilde hizmete açıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde bu yıl 6.sı düzenlenen U11 ve U12 Futbol Şenlik Ligi Macit Özcan Spor Tesislerindeki ödül töreniyle tamamlandı. Tarsus'tan Anamur'a kadar 154 takım ve 3000'in üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda minik futbolcular dostluk, dayanışma ve takım ruhunu doyasıya yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl açılan ücretsiz yüzme kursları 6 Temmuz'da başlıyor. Ücretsiz yüzme kurslarından 6 yaş ve üzeri tüm yurttaşlar yararlanabiliyor. Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Çocuk Kampüsü'nde verilecek olan yüzme kursları için başvuru koşulları ve detaylı bilgi 0324 533 2142 numaralı telefondan alınabilir. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
11: Her zaman, her yer.

gelir benim inşam. Sen son taş semayı ulada, ben kamer feleği, sen zuhalsin. Ben yedinci kat, sen en uzaksın göklerde. Ben Adem, sen İbrahim soyu. Ben muallim, sen mürebbiyesin. Bensin, sen sat.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da kurulan çağrı merkezi üzerinden yapay zeka destekli yazılımlar kullanarak Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri polis, savcı, asker ve banka görevlisi sıfatlarıyla arayarak dolandıran şebekenin çökertildiğini duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran'da 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %32,03, yurt içi üretici fiyatları %27,26 yükseldi. Haziran enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Temmuz'da ev ve işyerleri için uygulanacak kira artış oranı %32,03 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artış oranları netleşti. Açıklanan veriler doğrultusunda 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz ayı maaş artış oranı %17,76 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri yılın ikinci yarısı için %13,52 oranında zam alacak. Ayrıca aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 61.890 liradan 70.224 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27.772 liradan 31.527 liraya yükseldi. Söz konusu artışlar Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere maaşlara yansıtılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamane için düzenlenen devlet törenine katılmak için İran'ın başkenti Tahran'a gitti. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2595'e çıktığını bildirdi. Spor. İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. A mini erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. A milli takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Beşiktaş Fransız futbolcu Kassau Mottara'yı kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Fransa temsilcisi Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol bekle 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.195 lira 14 kuruş, Amerikan doları 46 lira 71 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 59 sent, bir bitcoin 61.497 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.455 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Ankara ve Kastamonu çevreleriyle Balıkesir ve Eskişehir'in güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
14: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Adana'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: En iyiler, en çok dinlenenler.
3: Radyo Ülke.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
0: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Arbella makarna çeşitleri 22.90. Bingo Tek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ulaşımı ve trafiği rahatlatacak cadde ve bulvarları hayata geçirme gibi makro projelerin yanı sıra kurumların gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ve değişik sebepler sonucu bozulan yollarda da iyileştirme ve asfaltlama işlemini gerçekleştiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aratos Tarsus Matematik Evi yaz saatlerinde de ortaokul öğrencilerini bekliyor. Öğrencilerin deneyerek ve eğlenerek matematik öğrenimini keyifli bir hale getiren Aratos Tarsus Matematik Evi'nden ücretsiz yararlanmak için 0324 750 87 40 numaralı telefondan bilgi ve randevu alınabilir. Farklı bölgelerden getirilen onlarca tür hayvanın barındığı ve doğal güzelliğiyle on binlerce ziyaretçinin akın ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanların aşırı sıcaklardan korunması için serinleme ve sıcaklığı düşürücü işlemler uygulanıyor. Tarsus Doğa Parkı'nda birçok hayvan türüne dondurulmuş meyve kokteylleri verilirken yağmurlama veya fıskiye ile serinletme işlemleri de yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta bir kavşak düzenleme çalışmasını daha tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler son olarak Tarsus Doğatepe Mahallesi'nde bulunan İsmet Paşa Bulvarı ile Adile Hala Caddesi kesişimindeki kavşaktan kapsamlı bir düzenleme yaptı. Yapılan düzenleme ile birlikte kavşak, trafik akışının daha hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde sağlanmasına katkı sunacak şekilde hizmete açıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde bu yıl 6.sı düzenlenen U11 ve U12 Futbol Şenlik Ligi Macit Özcan Spor Tesislerindeki ödül töreniyle tamamlandı. Tarsus'tan Anamur'a kadar 154 takım ve 3000'in üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda minik futbolcular dostluk, dayanışma ve takım ruhunu doyasıya yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl açılan ücretsiz yüzme kursları 6 Temmuz'da başlıyor. Ücretsiz yüzme kurslarından 6 yaş ve üzeri tüm yurttaşlar yararlanabiliyor. Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Çocuk Kampüsü'nde verilecek olan yüzme kursları için başvuru koşulları ve detaylı bilgi 0324 533 2142 numaralı telefondan alınabilir. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 3 Temmuz Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin il genelinde son bir haftada meydana gelen 152 narkotik olayda 22 kişi tutuklanırken 531.026 adet uyuşturucu hap, 2.361 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 185 kişi hakkında da işlem yapıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yasin Emre yeni görevine başladı. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş uzun yıllar Adana'da görev yaptığını belirterek bölgeyi yakından tanıdığını ifade etti. Aktaş, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarıyla işbirliği içerisinde verimli bir çalışma dönemi geçireceklerine inandığını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul ve ortaokul kayıt süreçlerinde adrese dayalı otomatik kayıt sistemini hayata geçiriyor. Mersin'de de yeni düzenleme ile birlikte belirli okullara kayıt yaptırmak amacıyla yürütülen yalan beyan ve sahte adres dönemi sona ererken Mersin genelindeki okul idarelerinin ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin hazırlıklara başladığı öğrenildi. Rekabetten uzak fiyat politikaları ve hizmet kalitesindeki yetersizlik nedeniyle iş dünyasının tepkisini çeken Mersin Limanı İşletmecisi ile ilgili konuşan MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, "Fiyatta rekabetçi ve hızlı olmanız lazım. Bize ne düşüyorsa biz varız ama üyelerimize zarar verecek çalışmalarında karşısındayız," dedi. Avrupa'dan Mersin Limanı'na gelen atıklara tepki gösteren MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, "Atık ithalat politikamızın çevreyle uyumlu olacak şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Bu atıkların granül halde gelmesi sorunu çözebilir. Türkiye'nin en çok atığı Mersin Limanı'na geliyor. Atıklar denizlerimizi kirletiyor, mikroplastikler oluşuyor," diye konuştu. Mersin'de CHP'li Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın AK Partili meclis üyesi Mehmet Özkan'a saldırı girişimi sonrası Başkan Yıldız hakkında suç duyurusu yapıldı. Meclis üyesi Özkan doğrudan temin, ihaleler ve işçi çıkarmalarını gündeme getirirken tartışmanın büyümesi üzerine Başkan Yıldız'ın ağır hakaret ve küfürler söylediği ileri sürüldü. Gerilimin arttığı dakikalarda canlı yayınların kesilmesi de dikkat çekti. Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Mersin polisi trafik denetimi sırasında sahte plakalı motosikletle kaçmaya çalışan şüpheliyi kovalamacayla yakaladı. 7 yıl 6 ay hapis cezası ile 9 suçtan aranması olduğu belirlenen şüpheliye trafik kurallarını ihlalden 370 bin TL para cezası kesildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde doğum gününde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Bilal Şimşek, nikah gününde de gözyaşları arasında toprağa verildi. Alınan bilgiye göre Bilal Şimşek, pat pat diye tabir edilen tarım aracıyla kaza geçirdi. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Silifke ilçelerini ziyaret ederek emniyet birimlerinde incelemelerde bulundu. Personelle bir araya geldi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mersin'de hasadı devam eden tescilli mut kayısısında 250 bin ton rekolte bekleniyor. Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, sezonun sonuna doğru hava şartlarından dolayı hasadın geçen yıllara göre daha uzun sürmesiyle Türkiye'nin kayısı üretilen her bölgesinde hasat başlandığı için fiyatlar aşağı doğru düşüşe geçti, dedi. Aksa Enerji, Mersin'de hayata geçireceği rüzgar enerji santrali yatırımı için 124 milyon dolarlık uluslararası finansman anlaşmasına imza attı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 18 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir
2: İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
9: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülkü.
1: Bazen 80'ler.
14: Oturmuşum, oturum.
1: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
15: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

98 yılına ait bir Mirkelam şarkısıyla başladık. Ah Bir Joker sonrasında Bendeniz Müjdeler Ver'le devam ediyoruz. 90'lardan yadigar bir Bendeniz şarkısı. Şarkı güzel, buna bir de Bendeniz'in karizması eklenince çok daha güzel olmuş şarkılardan bir tanesi. Hoş geldiniz.

Kenan Doğulu'yla 1996 yılına gittik. Kenan Doğulu 3 albümünün çıkış şarkılarından bir tanesi Kandırdım. Yıl 2022, hala bu şarkıyla eğlenmeye devam ediyoruz. Başka eğlenceli şarkı Aynı Yıldayız, Ayşegül Aldınç'ın Söze Ne Hacet albümünden. Ali Mağla şimdi...

de Burcu Güneş'in Alimağlar şarkısı vardır. 90'ların en iyi parçalarından bir tanesi. Hem klibi öyle, hem şarkının müziği, hem de sözleri. Retro'ya Candan Erçetin'le devam ediyoruz. 1997 yılındayız. Şarkımızsa Çapkın.

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
8: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
9: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
8: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. İpo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ulaşımı ve trafiği rahatlatacak cadde ve bulvarları hayata geçirme gibi makro projelerin yanı sıra kurumların gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ve değişik sebepler sonucu bozulan yollarda da iyileştirme ve asfaltlama işlemini gerçekleştiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aratos Tarsus Matematik Evi yaz saatinde de ortaokul öğrencilerini bekliyor. Öğrencilerin deneyerek ve eğlenerek matematik öğrenimini keyifli bir hale getiren Aratos Tarsus Matematik Evi'nden ücretsiz yararlanmak için 0324 750 87 40 numaralı telefondan bilgi ve randevu alınabilir. Farklı bölgelerden getirilen onlarca tür hayvanın barındığı ve doğal güzelliğiyle on binlerce ziyaretçinin akın ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanların aşırı sıcaklardan korunması için serinleme ve sıcaklığı düşürücü işlemler uygulanıyor. Tarsus Doğa Parkı'nda birçok hayvan türüne dondurulmuş meyve kokteylleri verilirken yağmurlama veya fıskiye ile serinletme işlemleri de yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta bir kavşak düzenleme çalışmasını daha tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler son olarak Tarsus Doğatepe Mahallesi'nde bulunan İsmet Paşa Bulvarı ile Adile Hala Caddesi kesişimindeki kavşaktan kapsamlı bir düzenleme yaptı. Yapılan düzenleme ile birlikte kavşak, trafik akışının daha hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde sağlanmasına katkı sunacak şekilde hizmete açıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde bu yıl 6.sı düzenlenen U11 ve U12 Futbol Şenlik Ligi, Macit Özcan Spor Tesislerindeki ödül töreniyle tamamlandı. Tarsus'tan Anamur'a kadar 154 takım ve 3.000'in üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda minik futbolcular dostluk, dayanışma ve takım ruhunu doyasıya yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl açılan ücretsiz yüzme kursları 6 Temmuz'da başlıyor. Ücretsiz yüzme kurslarından 6 yaş ve üzeri tüm yurttaşlar yararlanabiliyor. Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Çocuk Kampüsü'nde verilecek olan yüzme kursları için başvuru koşulları ve detaylı bilgi 0324 533 2142 numaralı telefondan alınabilir. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
13: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.

Silvi'nin İyi Kalbiminden çıkış şarkılarından bir tanesi Sevdanın Tadı. Bu albümde yok yok biliyorsunuz. Yıllar geçmesine rağmen birçok şarkıcı tarafından bu albümdeki şarkılar coverlanmıştır. Son olarak bu şarkıyı Kutsi de söylemişti. Ali Güven'le devam ediyoruz retroya. 1997 yılındayız. Şarkımız da Yolcu.

Yıldız ve Şahsenim'in efsane aşk albümünden çıkış şarkısı Yüreğim Meskendir Aşkı Bizimleydi. 2007 yılında Kısasa Kısas adında bir albüm ve Orta Asya Kültürü ve Yemekleri adında bir kitap çıkarmıştır şarkıcı. Tarkan'la devam ediyoruz. Şarkıcının Ölürüm Sana albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Salına Salına Sinsice.

Aşkın Rengi'den bugün hareketli bir şarkı seçtim sizlere. Başımın tatlı belası. Muazzam bir ses, çok değerli bir duruş, çok değerli bir sanatçıdır Aşkın Rengi. Bir döneme damga vurmuş pek çok güzel şarkının da okuyucusu aynı zamanda. Özellikle akustikhane kayıtlarını dinlemenizi tavsiye ediyorum. Hareketli şarkıları olsa da iyi söz yazarları, iyi müzisyenler, iyi düzenleme ustaları ile çalışmış olması bence kendini geliştirmesinde de çok önemli bir etken. Ve bugün retronun kapanışı Burak Kut'a ait 1995 yılındayız. Şarkımızsa Nerelere Gideceğim. Hoşça kalın. Ay.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da kurulan çağrı merkezi üzerinden yapay zeka destekli yazılımlar kullanarak Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri polis, savcı, asker ve banka görevlisi sıfatlarıyla arayarak dolandıran şebekenin çökertildiğini duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran'da 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %32,03, yurt içi üretici fiyatları %27,26 yükseldi. Haziran enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Temmuz'da ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı %32,03 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artış oranları netleşti. Açıklanan veriler doğrultusunda 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz ayı maaş artış oranı %17,76 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri yılın ikinci yarısı için %13,52 oranında zam alacak. Ayrıca aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 61.890 liradan 70.224 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27.772 liradan 31.527 liraya yükseldi. Söz konusu artışlar Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere maaşlara yansıtılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamane için düzenlenen devlet törenine katılmak için İran'ın başkenti Tahran'a gitti. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2595'e çıktığını bildirdi. Spor. İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. A milli takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Beşiktaş Fransız futbolcu Kassou Mottara'yı kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Fransa temsilcisi Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol bekle 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.195 lira 14 kuruş, Amerikan doları 46 lira 71 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 59 sent, bir bitcoin 61.497 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.455 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Ankara ve Kastamonu çevreleriyle Balıkesir ve Eskişehir'in güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
4: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir Şehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergün Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş kundura.
10: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
5: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülkü.
15: Radyo Ülkü 24 saat

cezasını yaşadım birçok defa. Bu ilk değil, tanırım ihanetin acısını.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari

0: kara cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: dolandırıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ulaşımı ve trafiği rahatlatacak cadde ve bulvarları hayata geçirme gibi makro projelerin yanı sıra kurumların gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ve değişik sebepler sonucu bozulan yollarda da iyileştirme ve asfaltlama işlemini gerçekleştiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aratos Tarsus Matematik Evi yaz tatilinde de ortaokul öğrencilerini bekliyor. Öğrencilerin deneyerek ve eğlenerek matematik öğrenimini keyifli bir hale getiren Aratos Tarsus Matematik Evi'nden ücretsiz yararlanmak için 0324 750 8740 numaralı telefondan bilgi ve randevu alınabilir. Farklı bölgelerden getirilen onlarca tür hayvanın barındığı ve doğal güzelliğiyle on binlerce ziyaretçinin akın ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanların aşırı sıcaklardan korunması için serinleme ve sıcaklığı düşürücü işlemler uygulanıyor. Tarsus Doğa Parkı'nda birçok hayvan türüne dondurulmuş meyve kokteylleri verilirken yağmurlama veya fıskiye ile serinletme işlemleri de yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta bir kavşak düzenleme çalışmasını daha tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler son olarak Tarsus Doğatepe Mahallesi'nde bulunan İsmet Paşa Bulvarı ile Adile Hala Caddesi kesişimindeki kavşaktan kapsamlı bir düzenleme yaptı. Yapılan düzenleme ile birlikte kavşak, trafik akışının daha hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde sağlanmasına katkı sunacak şekilde hizmete açıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde bu yıl 6.sı düzenlenen U11 ve U12 Futbol Şenlik Ligi, Macit Özcan Spor Tesislerindeki ödül töreniyle tamamlandı. Tarsus'tan Anamur'a kadar 154 takım ve 3000'in üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda minik futbolcular dostluk, dayanışma ve takım ruhunu doyasıya yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl açılan ücretsiz yüzme kursları 6 Temmuz'da başlıyor. Ücretsiz yüzme kurslarından 6 yaş ve üzeri tüm yurttaşlar yararlanabiliyor. Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Çocuk Kampüsü'nde verilecek olan yüzme kursları için başvuru koşulları ve detaylı bilgi 0324 533 2142 numaralı telefondan alınabilir. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bugün 3 Temmuz Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin il genelinde son bir haftada meydana gelen 152 narkotik olayda 22 kişi tutuklanırken 531.026 adet uyuşturucu hap, 2.361 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 185 kişi hakkında da işlem yapıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yasin Emre yeni görevine başladı. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş uzun yıllar Adana'da görev yaptığını belirterek bölgeyi yakından tanıdığını ifade etti. Aktaş, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarıyla işbirliği içerisinde verimli bir çalışma dönemi geçireceklerine inandığını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul ve ortaokul kayıt süreçlerinde adrese dayalı otomatik kayıt sistemini hayata geçiriyor. Mersin'de de yeni düzenleme ile birlikte belirli okullara kayıt yaptırmak amacıyla yürütülen yalan beyan ve sahte adres dönemi sona ererken Mersin genelindeki okul idarelerinin ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin hazırlıklara başladığı öğrenildi. Rekabetten uzak fiyat politikaları ve hizmet kalitesindeki yetersizlik nedeniyle iş dünyasının tepkisini çeken Mersin Limanı işletmecisi ile ilgili konuşan MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, "Fiyatta rekabetçi ve hızlı olmanız lazım. Bize ne düşüyorsa biz varız ama üyelerimize zarar verecek çalışmalarında karşısındayız," dedi. Avrupa'dan Mersin Limanı'na gelen atıklara tepki gösteren MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, "Atık ithalat politikamızın çevreyle uyumlu olacak şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Bu atıkların granül halde gelmesi sorunu çözebilir. Türkiye'nin en çok atığı Mersin Limanı'na geliyor. Atıklar denizlerimizi kirletiyor, mikroplastikler oluşuyor," diye konuştu. Mersin'de CHP'li Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın AK Partili meclis üyesi Mehmet Özkan'a saldırı girişimi sonrası Başkan Yıldız hakkında suç duyurusu yapıldı. Meclis üyesi Özkan doğrudan temin, ihaleler ve işçi çıkarmalarını gündeme getirirken tartışmanın büyümesi üzerine Başkan Yıldız'ın ağır hakaret ve küfürler söylediği ileri sürüldü. Gerilimin arttığı dakikalarda canlı yayınların kesilmesi de dikkat çekti. Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Mersin polisi trafik denetimi sırasında sahte plakalı motosikletle kaçmaya çalışan şüpheliyi kovalamacayla yakaladı. 7 yıl 6 ay hapis cezası ile 9 suçtan aranması olduğu belirlenen şüpheliye trafik kurallarını ihlalden 370 bin TL para cezası kesildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde doğum gününde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Bilal Şimşek, nikah gününde de gözyaşları arasında toprağa verildi. Alınan bilgiye göre Bilal Şimşek, pat pat diye tabir edilen tarım aracıyla kaza geçirdi. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Silifke ilçelerini ziyaret ederek emniyet birimlerinde incelemelerde bulundu. Personelle bir araya geldi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mersin'de hasadı devam eden tescilli mut kayısısında 250 bin ton rekolte bekleniyor. Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, sezonun sonuna doğru hava şartlarından dolayı hasadın geçen yıllara göre daha uzun sürmesiyle Türkiye'nin kayısı üretilen her bölgesinde hasat başlandığı için fiyatlar aşağı doğru düşüşe geçti, dedi. Aksa Enerji, Mersin'de hayata geçireceği rüzgar enerji santrali yatırımı için 124 milyon dolarlık uluslararası finansman anlaşmasına imza attı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 18 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
12: Radyo Ülke.
14: Son 2

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

Herkese merhabalar. 3 Temmuz 2026 güzel bir cuma günü. İnşallah sizin tarafınızda da her şey güzeldir. Bugün size Gülgüne Gül'le de yine en ilginç şeylerden bahsedeceğim ve bunun yanında en keyifli şarkıları da dinleteceğim. O zaman başlasın bu program. Hoş geldiniz.

Bugün çok ilginç bir araştırma okudum. Bundan bahsetmek istiyorum ilk olarak. Şehir kuşları erkeklere biraz daha yakınken kadınlardan biraz daha hızlı uzaklaşıyorlarmış. Ne ki sebebi sizce? Fazla meraklandırmadan hemen anlatayım isterim. Avrupa'nın farklı şehirlerinde yapılan gözlemler kuşların kadınlara kıyasla erkeklere daha fazla yaklaşabildiğini göstermiş. Bilim insanları bu durumun nedenine dair kesin bir açıklama yapabilmiş değil. Bulgulara göre bu kuşlar kadınlara kıyasla erkeklere çok daha fazla yaklaşıyorlar ve erkekleri daha az tehdit olarak algılıyorlar. Özel bir dergide de yayınlanmış çalışma 37 farklı tür incelenmiş ve 5 Avrupa ülkesinden toplam 2000'den fazla kadın arasında gözlem yapılmış. Deneylerde benzer fiziksel özelliklere sahip kadın ve erkek katılımcılar kuşlara doğru aynı hız ve mesafede yürütülmüşler. Sonuçta kuşların kadınlar yaklaştığında daha erken uzaklaştığı, erkeklerde ise biraz daha fazla mesafe tanıdığı görülmüş. Ortalama fark yaklaşık 1 metre kadar civarında. Kuşların insanları ayırt ederken vücut dili, işte yürüyüş biçimi ya da başka algısal ipuçları kullanıyor olabileceği de düşünülüyor. Ama bu sadece bir ihtimal elbette. Araştırmacılar şehir kuşlarının sandığımızdan daha seçici ve çevresini daha detaylı

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Gülgün'ü Gülle.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz başladı. Bugün yine birbirinden ilginç şeyler konuşacağız. Madem kuşlarla başladık, hayvanlarla devam edelim. Sizce fareler peynir seviyor mu, sevmiyor mu? Hayvanların beslenmesi hakkında doğru bilinen yanlışlar var. Hayvanların ne yediğine dair bildiklerimizin ne kadarı gerçekten doğru sizce? Çizgi filmlerden, işte masallardan ya da kulaktan dolma bilgilerden öğrendiğimiz pek çok şey aslında gerçeği yansıtmıyor olabilir. Farelerin peynire bayıldığına inanmak gibi mesela. Yıllardır doğru sandığımız yanlışlar var. Mesela çoğu insanın aklına fare denince peynir gelir, değil mi? Ama gerçek şu ki fareler için peynir ilk tercih değil. Güçlü kokusu nedeniyle ilgilerini çekiyor. Evet, doğrudur ama doğada daha çok tahıl, meyve ve tohum gibi besinleri tercih ettikleri de bilinen gerçeklerden. Hatta bazı fareler süt ürünlerini sindirmek de zorlanıyorlar, biliyor muydunuz? Peki sizce tavşanlar sadece havuç mu yer? Tavşan denince hani akla hemen havuç gelir ya. Bunda çizgi filmlerin payı da büyük. Oysa havuç tavşanlar için şeker oranı yüksek bir yiyecek ve sürekli tüketmeleri çok da sağlıklı değil. Asıl beslenmeleri gereken şey saman, ot ve maruz, maydanoz, kara hindiba gibi böyle lifli yeşillikler. Aklıma gelenler bunlar şimdilik. Maymunlar mesela gerçekten muz delisi mi sizce? Maymunların en sevdiği yiyeceğin muz olduğu fikri oldukça yaygın. Ama bu büyük ölçüde hayvanat bahçeleri ve popüler kültürün yarattığı bir algıdır diyor bize araştırmacılar. Doğal yaşamlarında maymunlar her zaman muza ulaşamıyorlar. Beslenmeleri daha çok yapraklar, tohumlar, böcekler ve farklı meyvelerden oluşabiliyor. Hatta bazı türler için muz yüksek şeker içeriği nedeniyle sınırlı tüketilmesi gereken de bir besin. Ve ayılar en çok sizce bal mı severler? Evet, belki seviyor olabilirler ama ana besin kaynakları bal değil. Bal daha çok enerji verici bir atıştırmalık gibi. Ayılar aslında meyve, bitki, böcek ve hatta balıktan oluşan oldukça çeşitli bir diyetle besleniyorlar. Keçileri de anlatacağım. Kedileri de, köpekleri de, balıkları da. Ama şarkıların hemen sonrasında.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Sizce köpekler kemik yemeli mi? Hayvanların beslenmesi hakkında doğru bilinen yanlışları anlatıyordum. Hatırlayacak olursanız size şarkıların hemen öncesinde. Şimdi köpeklere kemik vermek yaygın bir alışkanlık olsa da bu her zaman güvenli değil diyor uzmanlar. Özellikle böyle pişmiş kemikler parçalanarak keskin hale gelebiliyorlar ya, sindirim sistemine zarar verebilir bu durum. İşte bu yüzden kontrollü ve uygun alternatifler tercih ederseniz onlar için ilk yapmış olursunuz. Mesela kediler sizce süt içmeli mi? Filmlerde böyle kedilerin süt içtiğini görmeye alışığız ya. Ama birçok yetişkin kedi laktozu sindiremiyor tıpkı insanlar gibi. Bu da süt içtiklerinde sindirim sorunları yaşamalarına neden olan bir kavram. Erkekler doğada zorunlu işte et obur oldukları için hayvansal protein kaynakları ile besleniyorlar. Mesela balıklar sadece sizce ekmek mi yerler? Hayvanların beslenmesiyle ilgili yanılgıların içinde balıklar ve ördekleri besleme alışkanlıklarımızın da aslında yanlışlığı yer alıyor. Göletlerde balıklara ekmek atıyoruz ya, bu sık yapılan hatalardan bir tanesi. Ekmek çünkü balıkların doğal beslenmesine uygun değil ve suyun kalitesini bile bozabilir. Balıklar için en sağlıklı besinler doğal ortamlarında buldukları o küçücük canlılar ve bitkiler. Aslında hayvanların ne yediğine dair bildiklerimizin büyük bir kısmı doğrudan gözleme değil de işte filmlere, hikayelere ya da alışkanlıklara dayanıyor galiba. Farelerin işte peynirle, tavşanların havuçla ya da maymunların muzla özdeşleşmesi kulağa eğlenceli gibi gelse de gerçekler biraz daha farklı düşündüğünüzden. Doğadaki beslenme düzeninin sandığımızdan çok daha çeşitli ve dengeli olduğunu da zaten birkaç anonsur anlatıyorum size. Hadi bakalım iki güzel şarkı dinleteyim, sonrasında birlikteyiz.

0: Güne Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ulaşımı ve trafiği rahatlatacak cadde ve bulvarları hayata geçirme gibi makro projelerin yanı sıra kurumların gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ve değişik sebepler sonucu bozulan yollarda da iyileştirme ve asfaltlama işlemini gerçekleştiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aratos Tarsus Matematik Evi yaz tatilinde de ortaokul öğrencilerini bekliyor. Öğrencilerin deneyerek ve eğlenerek matematik öğrenimini keyifli bir hale getiren Aratos Tarsus Matematik Evi'nden ücretsiz yararlanmak için 0324 750 87 40 numaralı telefondan bilgi ve randevu alınabilir. Farklı bölgelerden getirilen onlarca tür hayvanın barındığı ve doğal güzelliğiyle on binlerce ziyaretçinin akın ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanların aşırı sıcaklardan korunması için serinleme ve sıcaklığı düşürücü işlemler uygulanıyor. Tarsus Doğa Parkı'nda birçok hayvan türüne dondurulmuş meyve kokteylleri verilirken yağmurlama veya fıskiye ile serinletme işlemleri de yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta bir kavşak düzenleme çalışmasını daha tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler son olarak Tarsus Doğatepe Mahallesi'nde bulunan İsmet Paşa Bulvarı ile Adile Hala Caddesi kesişimindeki kavşaktan kapsamlı bir düzenleme yaptı. Yapılan düzenleme ile birlikte kavşak, trafik akışının daha hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde sağlanmasına katkı sunacak şekilde hizmete açıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde bu yıl 6.sı düzenlenen U11 ve U12 Futbol Şenlik Ligi Macit Özcan Spor Tesislerindeki ödül töreniyle tamamlandı. Tarsus'tan Anamur'a kadar 154 takım ve 3000'in üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda minik futbolcular dostluk, dayanışma ve takım ruhunu doyasıya yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl açılan ücretsiz yüzme kursları 6 Temmuz'da başlıyor. Ücretsiz yüzme kurslarından 6 yaş ve üzeri tüm yurttaşlar yararlanabiliyor. Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Çocuk Kampüsü'nde verilecek olan yüzme kursları için başvuru koşulları ve detaylı bilgi 0324 533 2142 numaralı telefondan alınabilir. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: En iyi müzik, en iyi program.

bugün yine size ilginç şeyler anlatıyorum Gülgün'e Gülle'de. Saç beyazlamasından hepimiz şikayetçiyiz değil mi? Bazılarında tek tük var, bazıları komple bembeyaz. Ama her türlü sinir bozucu bir şey bu saç beyazlaması. İnsanın psikolojisini çok etkiliyor. Hadi kadınlar boyayla falan yırtıyorlar da erkeklerin durumu biraz daha zor. Gerçi şimdi şey diyeceksiniz, artık erkekler de saçlarını boyamaya başladı falan ama erkekler bu renk konusunda kadınlar kadar iyi değiller. Hem doğal renkleri tutturamıyorlar hem de sanıyorum hani buna adapte olmakta biraz zorlanıyorlar. Kadınlar şöyle bir santim dip boyaları gelse hemen çaresini buluyorlar, çözüme ulaşıyorlar. Erkeklerde durum biraz daha farklı. Onların daha yürümesi gereken çok yol var. Bana soracak olursanız kızacaklar şimdi belki ama. Şimdi size saç beyazlamasında ezber bozan gerçeklerden biraz bahsetmek istiyorum. Geleneksel inanışın aksine saç beyazlamasının temelinde stres veya beslenme alışkanlıklarından ziyade genetik miras yer alıyormuş. Uzmanlar erken yaşta başlayan bu sürecin bir hastalık teşkil etmediğini vurguluyorlar. Etnik köken ve vitamin dengesinin süreci doğrudan belirlediğini ifade ediyorlar. Profesör Doktor Zeynep Ocağ'ın bir araştırması var bununla ilgili. Saçların beyazlamasında yaşam tarzının etkili olduğunu ama asıl belirleyicinin insanın genetik haritası olduğunu dile getiriyor. Yapılan bilimsel açıklamalara şöyle bir baktım. Beyazlamanın yaşla her zaman doğru orantılı ilerlemediği, bazı deneylerde 20'li yaşlarda başlarken bazılarında 50'li yaşlara kadar hiç görülmeyebileceği belirtiliyor. Saç köklerinde biliyorsunuz melasonit isimli hücreler yer alıyor. Ve bunlar tarafından üretilen melanin pigmenti saçın rengini veren temel unsur olarak tanımlanıyor. Bu hücrelerin çalışma yoğunluğu azaldığında da ya da pigment üretimi durma noktasına geldiğinde de saç telleri önce griye ardından beyaza dönmeye başlıyor. Profesör Doktor Ocak bu biyolojik sürecin başlangıç zamanının kişiden kişiye değiştiğini ama anne ve babasında erken beyazlama görülen insanlarda bu durumun ortaya çıkma olasılığının biraz daha yüksek seyrettiğini kaydediyor. Toplumda yaygın olarak hani stresle bir gecede beyazlama inanışının bilimsel bir temeli bulunmasa da stresin tabii dolaylı etkileri de kabul görüyor. Uzun süreli stresin saç köklerindeki hücrelere zarar vererek beyazlama sürecini erkene çekebildiği ifade ediliyor. 30 yaşından önce gerçekleşen yoğun beyazlamalarsa vücuttaki B12 vitamini, demir veya bakır eksikliğinin bir işareti olarak görülebiliyor. Avrupa kökenli topluluklarda saçlar biraz daha erken yaşlarda beyazlıyor mesela. Sahra altı Afrika kökenli bireylerde bu durumun çok daha geç ve düşük yoğunlukta yaşandığı gözlemlenmiş. Bilim dünyası süreci tamamen durduracak kesin bir tedavi üzerinde çalışmalarını sürdürse de saç beyazlaması doğal bir biyolojik aşama olarak görülüyor. Uzmanlar boyaların sadece geçici bir çözüm sunduğunu, asıl senaryonun genler tarafından yazıldığını bir kez daha hatırlatıyor bize. Bir de şöyle bir şehir efsanesi var. İşte aslında saç beyazlamasının çaresi bulundu ama boya endüstrisi çökmesin diye ortaya atılmıyor gibi. Bilmem böyle şeylere inanır mısın?

Biraz da size antik dönemlerde geleceği tahmin etmek için kullanılan kehanet yöntemlerini anlatmak istiyorum Gülgün'e Gülle'de. Modern fal bakma yöntemlerinden çok önce insanlar geleceği anlamaya yönelik farklı metotlar geliştirmişler. İnsanlar aslında tarih boyunca geleceği anlamak için yaratıcı ve bazen de oldukça sıra dışı yöntemler kullanmışlar diyebiliriz. Eski çağlardan beri özellikle hayvan kemikleri ve bağırsakları kehanet ritüellerinde sıkça kullanılan malzemelermiş. Zamanla bu yöntemlerin yerini hemen hemen her şey almış. İşte kitaplar, tavuklar, hatta peynir. İşte şimdi de size tarihte geleceği tahmin etmek için kullanılan antik kehanet yöntemlerini anlatayım isterim. Hayvan bağırsaklarıyla başlayalım mı? Antik kehanetler yöntemleri arasında hayvan bağırsakları oldukça popüler çünkü. Antik Mezopotamya'dan başlayıp Yunanistan ve Roma'ya kadar uzanan bir yöntem bu. Hayvanlar kurban ediliyorlar ve özellikle karaciğer gibi iç organlar gelecekteki olaylar hakkında ipuçları bulmak için inceleniyor. Hatta bu yöntem antik dünyanın en yaygın kehanet yöntemlerinden biri olarak kabul görmüş. Ünlü Romalı bir hatibin mesela bir eserinde bu yöntemin popülerliği şöyle açıklanıyor. Hemen hemen herkes bağırsakları kullanarak kehanet yapar. O dönemin kahinleri organların sağlığının gelecek hakkında olumlu ya da olumsuz işaretler verdiğinden bahsediyorlar insanlara kaynaklarda. Mesela sağlam bir karaciğer iyi bir alamet sayılırken eksik bir lob veya kanlı bir doku felaketin habercisi olarak görülüyor. Sadece bağırsaklar değil, kuşların davranışlarını da incelemişler insanlar. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.

Gül Güne Gül'le de bu güzel şarkının hemen sonrasında birlikteyiz. Antik dönemde geleceği tahmin etmek için kullanılan kehanet yöntemlerini anlatmaya devam ediyorum size. Kuşların davranışları demiştim. Kuşların uçuşu, ötüşü ya da hareketlerini yorumlamak kehanetin en eski yöntemlerinden bir tanesi. Eski Yunanlılar için bu yöntem günlük yaşamın bir parçasıymış hatta. Antik bir eserde kuşların rehberlik yeteneği mizahi bir şekilde övülmüş. Romalılar ise kehanet için kutsal tavuklar kullanıyorlarmış. Eğer bir tavuk yemek yerken gagasından bir şey düşürürse bu çok olumlu bir işaret sayılırmış. Roma'da augur adı verilen rahipler sadece kuşları değil, aynı zamanda gök gürültüsü ve şimşek gibi doğa olaylarını da gözlemleyerek tanrıların mesajlarını çözmeye çalışmışlar. Kuşların davranışlarını yorumlama sanatı tanrıların iradesinin anlamanın bir yolu olarak görülmüş. Ve kemikler, kemikleri de anlatayım size çünkü antik Çin'de hayvan kemikleri ve kaplumbağa kabukları kehanet için yoğun olarak kullanılıyor. Özellikle böyle hanedanlık dönemlerinde yaygın olan bir yöntem bu. Kemiklere sorular kazınıyor ve ardından özel bir ısıtma işlemi uygulanarak çatlaklar oluşturuluyor. Oluşan çatlaklar sorulara cevap olarak yorumlanmış. Örneğin çatlakların şekli olumlu ya da olumsuz anlamlar taşıyabilirmiş. Yine bazı araştırmacılar bu çatlakların erken Çin yazısının gelişimine katkıda bulunduğunu da düşünüyor. Hatta bu kehanet kemikleri günümüzde bilinen en eski Çin yazı örneklerini de barındırır. İlginç bir şekilde bu kemikler 20. yüzyılın başlarında yeni keşfedilene kadar unutulmuştu. O dönemde ejderha kemikleri adıyla bilinir ve ilaç yapımında kullanılırdı. Benzer yöntemler yine Kuzey Amerika ve Doğu Asya'da da görülmüş ve bazı yerlerde hala da uygulanıyor. Şimdi belki de çok şaşırdınız ama hiç şaşırmayın lütfen, biz de hala günümüzde bu teknolojiyle bu zekalarla kahve fallarından medet umuyoruz. İnsanlar tarih boyunca hep bir şeylere bağlanmak istemişler aslında. Hep iyiyi, kendileri için güzeli duymak istemişler. Konu bu kadar basit.

0: Gülle, Gülgüne Gül.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredileri için de 2 yıl ana para ödemesiz 10 yıla kadar vadeyle, öz kaynak katkısı aramadan ve kredi garanti fonu teminat desteğiyle çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız dedi. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Amaç merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenme, değerlendirme ve izleme süreçlerini daha sistemli ve şeffaf hale getirmek. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma ve havacılık sanayi ihracatta istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Savunma ve havacılık ihracatımız Haziran 2026'da geçen yılın aynı ayına göre %29,6 artışla 802,8 milyon dolar oldu dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye geneline yayılan depozito yönetim sistemi kapsamında 2 günde 4,5 milyon içecek ambalajının doğa makineleriyle toplandığını, kayıtlı kullanıcı sayısının ise 1 milyonun üzerine çıktığını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatı'nda ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı alımı yapılacak. Duyuru resmi gazetede yayımlandı. NATO zirvesi kapsamında yayımlanan notam doğrultusunda Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 7 Temmuz Salı günü saat 10 ile 18 arasında, 8 Temmuz Çarşamba günü saat 14 ile 21 arasında hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak. Spor. İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. A mini erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. A milli takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Beşiktaş Fransız futbolcu Kassau Mottara'yı kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Fransa temsilcisi Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol bekle 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.195 lira 14 kuruş, Amerikan doları 46 lira 71 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 59 sent, bir bitcoin 61.497 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.455 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Ankara ve Kastamonu çevreleriyle Balıkesir ve Eskişehir'in güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
3: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 4520 0324 327 8899.
0: 18 ay.
1: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülkü.
10: Her zaman, her yerde.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Antik dönemlerde geleceği tahmin etmek için kullanılan kehanet yöntemlerini anlatıyorum size. Sırada kitaplar var. Antik kehanet yöntemleri içinde belki de hala kullanılan bir şey bu. Bir kitap açıp gözünüze çarpan ilk cümleden geleceği okumak kulağa belki garip gelebiliyor olabilir ama günümüzde artık bunun için özel kitaplar bile var biliyorsunuz. Bu yöntem Yunanlılardan Romalılara, Orta Çağ Avrupa'sından Müslüman dünyasına kadar pek çok medeniyette kullanılmış. En çok başvurulan kitaplar arasında İncil var mesela, Kur'an var, Romalı ünlü bir şairin eserleri yer alıyor. Hatta bu yöntemlere özel isimler bile verilmiş. Modern zamanlarda bu yöntem fiziksel kitapların yerini internet ortamında pratik bir şekilde alabiliyor. Mesela rastgele bir dijital kitap açıp ilk cümleyi rehber olarak kabul edebilirsiniz. Hatta bazen kehanet için kitapları okumamız bile gerekmiyor. Rusya'da insanlar ip kullanarak kitapları tavana bağlıyorlar ve sonra belirli isimler geçtiğinde kitapların hangi yöne doğru sallandığına dikkat ediyorlar. Salınımın yönü gelecekteki bir eşin veya yıl içinde evlenecek kızların adını gösteriyor mesela. Tavukları da anlatacağım size şarkıların hemen sonrasında.

Gülgüne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Antik dönemde geleceği tahmin etmek için kullanılan kehanet yöntemlerini konuşuyorduk. Tavuklar demiştim, belki de şaşıracaksınız. Tavukların sadece yumurta verdiğini zannediyorsanız bir de geleceği tahmin etme yeteneklerinden bahsedeyim size. Antik dünyada tavuklar belirli bir düzende bırakılmış tahılları gagalarken bu hareketleri analiz ediliyor. Bir savaşın sonucunu ya da bir kişinin kaderini öğrenmek için kullanılan bu yöntem özellikle Roma İmparatorluğu döneminde oldukça popüler. Bir grup Romalı saray mensubu düşmanlarının adını öğrenmek için bir daire çiziyorlar ve sıradan harfler koyuyorlar. İşte tavuklar hangi harfleri gagalarlarsa ona göre isimler türetiyorlar. Oldukça ilginç değil mi? Ve peynir. Şaşıracaksınız belki ama o da antik dönemde geleceği tahmin etmek için kullanılan kehanet yöntemlerinden bir tanesi. Özellikle orta çağda yaygın olan bu yöntem peynirdeki deliklerin şekillerini yorumlamayı içeriyor. Bir kalp şekli aşkı, işte harf benzeri şekillerse isimleri gösterebiliyor. Bazı köylerde genç kadınlar taliplerinin isimlerini küçük peynir parçalarına kazıyıp kimin peyniri ilk kalıpladığına bakarlarmış. Bu kişi gelecekteki eş olarak kabul edilirmiş. Ancak ünlü bir Yunan kahin bu yönteme pek güvenmemiş. Onlar için sahte kahinler yakıştırmasını yapmış. Eritilmiş mumu da anlatmak istiyorum size. Mumun sıcaklığı kadar büyüleyici bir diğer yönü de erimiş halinin suya döküldüğünde oluşturduğu şekiller. Evet, antik ve orta çağ Avrupa'sında kahinler bu şekilleri yorumlayarak geleceği okumuşlar. Mum eriyi suya dökülmüş, oluşan figürler dikkatlice incelenmiş. Bizdeki kurşun gibi düşünebilirsiniz aslında. Kurşun da yine 19. yüzyılda İrlanda'da genç kadınlar arasında oldukça popüler. Gelecekteki eşlerinin mesleğini öğrenmek için küçük bir kurşun parçasını yastıklarının altına koyuyorlar. Ertesi gün bu kurşunu eriterek suya döküyorlar. Oluşan şekil gelecekteki eşin mesleğini temsil ediyor. Bir gemi mesela denizciyi, bir kitap papazı sembolize edebiliyor.

Bugün de yine size en güzel şarkıları seçtim Gülgüne Gül'le de devam edeceğiz. Hadi bakalım antik dönemde geleceği tahmin etmek için kullanılan kehanet yöntemlerini de arada anlatayım istiyorum. Anlatmaya devam edeyim. Sözlerle gelen işaretlerden de biraz bahsedeyim size. Antik Yunan ve Roma döneminde tesadüfen duyulan bir söz sıradan bir olaydan çok daha fazlasını ifade ediyor çünkü. Bu yöntem hem özel ritüellerde hem de günlük yaşam içinde kullanılmış. Yunan kahinler de bu yöntemi sıklıkla kullanmışlar. Mesela bir tapınakta insanlar Tanrı'nın heykelinin kulağına sorular fısıldarmış antik dönemde. Ardından uzaklaşıp rastgele duydukları ilk sözü bir işaret olarak yorumlarlarmış. Bu hem basit hem de son derece mistik bir ritüelmiş insanlar için. Dedim ya, insanlar hep bir şeylere tutunma ihtiyacı içinde olmuşlar aslında. Bir de yüzük kahinleri var ya da kehanetler özellikle yeni yıldan sonraki korkulu günlerde oldukça popüler. Bu dönemlerde gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar yapılan kehanetlerin daha etkili olduğuna inanılıyor. Başka bir yöntemde mesela kase altı şarkıları. İnsanlar yüzüklerini ve kişisel eşyalarını bir kaseye koyuyorlar. Ardından servet, işte zenginlik, bekarlık veya ölüm gibi temalarla karşılık gelen özel şarkılar söylüyorlar. Kasedeki nesneler şarkının hangi kıtasına denk gelirse kişinin geleceği buna göre yorumlanıyor. Yine başka bir bölgede değişik bir versiyonu var. Genç kızlar bir kuyudan su alıyorlar. Evlenmek istedikleri kişinin adını anarak bu suyu kaseye döküyorlar. Kaseye yüzük, kömür, işte haç gibi şeyler de ekleniyor. Ve dul bir kadına çalkalatıyorlar kaseyi. Sonunda da her şarkı kıtasından sonra bir yüzük seçiliyor ve kehanet yapılıyor. Son olarak size ringa balığı yağından da bahsetmek istiyorum. Bu da oldukça ilginç çünkü. 19. yüzyılda kadınlar ringa balığının yağlı zarlarını kullanarak gelecekteki eşlerinin özelliklerini tahmin etmek istemişler. Balığın omurgasının altındaki yapışkan zar duvara fırlatılıyormuş ve şekline göre yorumlanıyormuş. Mesela zar düz duruyorsa eşin düzgün karakterli, işte eğri ise biraz daha sorunlu biri olacağı düşünülüyormuş. Bu uygulama İskoçya'da da benzer şekilde yapılmış, hatta 1824 tarihli bir ansiklopedi var. Bu durumu şöyle yazıyor: eğer zar dik durursa evleneceğin adam da öyle dik olur. Eğer eğri durursa o da öyle eğri olur gibi. Belki dinlerken şaşırmış olabilirsiniz ama hiç şaşırmayın. Biz de günümüzde tarot kartlarına bakıveriyoruz. Ne bileyim, kahve fincanlarından medet umabiliyoruz dedim ya. İnsanlar hep böyle kendileri için iyi bir şeyler olsun istemişler. Bir şeylere tutunma çabası bu. O yüzden kınamamak lazım. O dönemin teknolojisi de o kadarmış. Belki ilerleyen yüzyıllarda insanlar bizle dalga geçecekler değil mi? Kağıtlardan gelecek okumaya çalışıyorlardı diye.

0: Gülle, Gülgün'e Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
9: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün size ilginç bulduğum birçok şeyden bahsettim. Bir de eski zamanlarda insanlar hiçbir teknoloji olmadan nasıl harita çiziyorlardı acaba, bunu anlatmak istiyorum. Günümüzde haritalar GPS ve Google haritalar gibi dijital platformlarla hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. Ama antik çağlarda insanlar haritaları nasıl oluşturuyordu sorusu da benim hep böyle aklımı kurcalayan bir soruydu. Haritaların sadece yolları veya nehirleri gösterdiğini düşünüyorsanız eski çağlardaki haritalar sizi bir parça şaşırtacak bence. Bilimin ve matematiğin rehberliğinde binlerce yıl süren bu zorlu yolculuktan biraz bahsetmek istiyorum size. Çoğu insan haritaların sadece coğrafi alanları gösterdiğini düşünür ama ilk haritalar aslında gece göğünün gözlemlerini resmediyor. 1963 yılında Türkiye'de Çatalhöyük'te bulunan M.Ö. 6200 yılına tarihlenen bir mağara resmi var. Bir kasabayı, sokakları, evleri ve yanardağı resmediyor. Bilim insanları bu çizimin bir harita mı yoksa sadece bir resim mi olduğunu anlamaya çalışsalar da insanlığın gördüğünü kaydetme arzusunun aslında haritaların başlangıcına ilham verdiği de düşünülüyor. Bilinen ilk harita M.Ö. 600'de Babil'de bir kil tablet üzerine yapılmış. Dünyayı o dönemin bilgisine göre yorumlayan bu harita diğer dönem haritalarının aksine okyanusların ötesindeki toprakları da gösteriyor. Bazı araştırmacılar haritanın Babillilerin mitolojik inançlarını temsil ettiğini öne sürerken diğerleri bunun antik dünyayı gösterdiğini düşünüyor. Yine M.Ö. 5. yüzyılda ilk dünya haritası Anaximandros tarafından çiziliyor. Haritanın orijinali günümüze ulaşmasa da Herodot'un tariflerine göre kara parçaları etrafını çevreleyen bir su kütlesi içinde dairesel olarak yerleştirilmiş. O dönemdeki dünyayı Yunanistan merkezde olacak şekilde Akdeniz, Avrupa ve Asya kıtalarını kapsayan basit bir tasarımla göstermişler. Antik dönemde haritacılık üçgenleme gibi matematiksel yöntemlerle şekillendirilmiş. Yerler arasındaki mesafeler ve açılar biliniyorsa iki yer arasındaki mesafe kolayca hesaplanabilmiş. Mesela üçgenleme yöntemi o dönemin en yaygın kullanılan tekniklerinden bir tanesi ve bugün de aslında hala daha gelişmiş bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz.

0: Güngül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hiç şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
13: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülke.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239 0140. 239 0140. Yenişehir, Mersin.
9: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
7: Radyo Ülke 24 saat.

Ektiğimizde goncaydılar ama bensiz gül oldular. Biliyorum ki ayrıldığımızda güller de ağladılar. En az senin, en az benim kadar. Ama ben gülleri değil, sadece seni özledim. Ben aşka ağladım, ben sana ağladım. Ve ayrılığa çok ağladım. Geldim işte, sanadır, sanadır bu son nakarat.

0: telefonu kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: 42.90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo

Otogar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
6: iyi finans. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

sevda. Göğüste sızı, kalpte yara, elimde sönüp duran sigara. Sevda çıkmaz leke, görmez göz, dile gelmez ne çok

0: Radyo Ülkü.
1: Bir kere de bana ihtiyacın olsun.

bazen ufacık şeylere. Dayanır düşse de hayret, çaresi olmayan.

0: Sen de bitirdin beni be gönül. Bu yaşa, bu cana dayanır mı bu İstanbul be gönül? Dayanır mı be gönül? Dayanır.
1: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülkü 106.5.

0: Radyo Ülkü 24 saat sizinle. Radyo Ülkü.
1: Kaç kadeh kırıldı.

hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin.

kahvesi, iki mavi ayrılık. Gittin, şimdi yangınlar kaldı. İki yaralı yürek, iki sevdalı çığlık. Al, al götür beni. Dolu dizgin sevdalara. Al, al götür beni aydınlık sabahlara. Artık sensiz yaşayamam. Al götür beni o masum günah.

yine aklımdaydın saatlerce. Önce ölümü, sonra sensizliği düşündüm. Bir yumru tıkandı, düğümlendi boğazıma, ağlayamadım. Ölüm mü, yoksa sensizlik mi korkunçtu, ayırt edemedim ikisini. Farkı yoktu birbirlerinden. Ölüm sensizlikse, sensizlik de bir ölümdü.

0: sırtımdan vuranlar. Bir kum tanesi gibi yüreğime düşmüşken hele sen. Kum tanesinin denize hasretliği gibiydim sana. Yeşiller verdim, maviler, gençliğim, gözyaşlarım. Bari sen vurmasın. Ah yüreğimi, yüreğimi bir çırpıda, bir çırpıda yerler yetti. Bir kadeh kadar olamadım. Oh, hiç olmasa geceleri dost, yüreğimde hasreti söndüren bir arkadaşım. Yıktın beni, kahpeliğini unutmayacağım. Unutmayacağım beni.
1: Türkçe müziğin frekansı, Radyo Ülkü 106.5.

benden sadece sana gelsin be güzeli. Bu feryada sözlere, mısralara, hele bendeki bu aşk var ya bu aşka, inanır sever misin bilmem ama sen